0: inanılmaz bir şarkı keşfettin. Bugün müthiş bir hit dinliyorsun. Ve yarın yine dans edeceksin. Çünkü burası...
1: Metro FM.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Radyo Gucci'da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz.
2: Get the music.
3: Yeah. Nah.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği bölgelerde anma törenleri düzenlendi. 17.480 kişinin hayatını kaybettiği felakette 43.953 kişi yaralanmış, yaklaşık 200 bin kişi evsiz kalmıştı. Günümüzde yapılan deprem hazırlık anketlerinde ise çıkan sonuçlar afet bilincinin yeterli olmadığı yönünde. Acil durum çantası hazırlayanların oranı %28,5 olurken 10 kişiden sadece biri toplanma yerini biliyor. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına hava, kara ve deniz ekipleri müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Yangın kontrol altına alındı. İBB davasının ikinci celsesi bugün başlıyor. Yeni yapılan duruşma salonuna taşınan ve 53 tutuklunun bulunduğu davada bu celse tutuksuz sanıklar savunma yapacak. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le ilgili hazırlanan sevk yazısında başsavcılığın olay organize bir yapı içerisinde işlendi ifadesi dikkat çekti. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı, karanlık bir ilişki ağının oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğal gaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Dünyada ise Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına uymayı reddetmesini kınadı.

0: Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüp Spor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Ahmet Spor ise Erzurum Spor'u 3-0 mağlup ederken Başakşehir Kocaeli Spor'u 2-0 yendi. Süper Lig'de birinci hafta bugün tek maçla kapanacak. Göztepe saat 21.30'da Samsun Spor'a konuk olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çocuk taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u konuk edeceği ilk karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Sarı lacivertliler Lyon engelini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak. Mücadele yarın akşam saat 22'de.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
4: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: Paytr. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: aylıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
2: Limitsiz hit müzik.

0: reklama.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Metro FM.

2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği bölgelerde anma törenleri düzenlendi. 17.480 kişinin hayatını kaybettiği felakette 43.953 kişi yaralanmış, yaklaşık 200.000 kişi evsiz kalmıştı. Günümüzde yapılan deprem hazırlık anketlerinde ise çıkan sonuçlar afet bilincinin yeterli olmadığı yönünde. Acil durum çantası hazırlayanların oranı %28,5 olurken 10 kişiden sadece biri toplanma yerini biliyor. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına hava, kara ve deniz ekipleri müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Yangın kontrol altına alındı. İBB davasının ikinci celsesi bugün başlıyor. Yeni yapılan duruşma salonuna taşınan ve 53 tutuklunun bulunduğu davada bu celse tutuksuz sanıklar savunma yapacak. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le ilgili hazırlanan sevk yazısında başsavcılığın olay organize bir yapı içerisinde işlendiği ifadesi dikkat çekti. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı karanlık bir ilişki ağının oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Dünyada ise Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına uymayı reddetmesini kınadı.
3: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
2: Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
2: Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam

0: etmeden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Always metro. Metro. Forever metro. Metro. Non-stop. Non-stop metro.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Alarmını ertelemeden uyandıysan bu şarkıyı hak ettin. Günaydın.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: hit müzik.
1: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci da Prada.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Karnaval Haber Merkezi'ndesiniz. Günaydın. Gündemde öne çıkan gelişmelerle birlikteyiz. Bugün 17 Ağustos Büyük Marmara depreminin yıl dönümü. 27 yıl önce yaşanan büyük felaketin yıl dönümünde depremin etkilediği bölgelerde anma törenleri düzenlendi. 17.480 kişinin hayatını kaybettiği felakette 43.953 kişi yaralanmış, yaklaşık 200.000 kişi evsiz kalmıştı. Günümüzde yapılan deprem hazırlık anketlerinde ise çıkan sonuçlar afet bilincinin yeterli olmadığı yönünde. Acil durum çantası hazırlayanların oranı %28,5 olurken 10 kişiden sadece biri toplanma yerini biliyor. Kuriş suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında örgüt lideri Alihan Kuriş'in de olduğu 32 şüpheli tutuklandı. Alihan Kuriş'in firari kardeşini ararken bir iş yerine baskın düzenlendi. Baskında 200 kilogram külçe altın ele geçirildi. Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına hava, kara ve deniz ekipleri müdahale etti. Karadan ulaşımın olmadığı noktalarda devreye sahil güvenlik ekipleri girdi. Yangın kontrol altına alındı. İBB davasının ikinci celsesi bugün başlıyor. Yeni yapılan duruşma salonuna taşınan ve 53 tutuklunun bulunduğu davada bu celse tutuksuz sanıklar savunma yapacak. 6 yıl sonra cinayet davasına dönüşen Gülistan 9 soruşturmasında tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'le ilgili hazırlanan sevk yazısında başsavcılığın olay organize bir yapı içerisinde işlendi ifadesi dikkat çekti. Başsavcılık elde edilen deliller doğrultusunda kamu gücünün kullanıldığı, karanlık bir ilişki ağının oluşturulduğunu belirtti. Türkiye'nin yurt içi petrol üretimi yılın ilk 6 ayında 23,1 milyon varile ulaşırken doğalgaz üretimi ise 1,6 milyar metreküpü aştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul'da kentsel dönüşümü tamamlanan konut sayısının 1 milyona ulaştığını duyurdu. Dünyada ise Türkiye ve 7 ülkenin dışişleri bakanları İsrail'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze planına uymayı reddetmesini kınadı.
3: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
4: Pilot Garaj oto ekspertiz.
2: Beşiktaş Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüp Spor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Ahmet Spor ise Erzurum Spor'u 3-0 mağlup ederken Başakşehir Kocaeli Spor'u 2-0 yendi. Süper Lig'de birinci hafta bugün tek maçla kapanacak. Göztepe saat 21.30'da Samsun Spor'a konuk olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çocuk taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe'nin Olympic Lyon'u konuk edeceği ilk karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Sarı lacivertliler Lyon engelini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak. Mücadele yarın akşam saat 22'de.

0: Aktiz Finans Haberlerini sunar.
1: Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Ne dinliyorsan olsun. Karnavala ücretsiz katıl, müziğin keyfini doyasıya yaşa. Metro FM'le enerjini yükselt.
2: Evde, trafikte, işte. Metro FM sana yeter.
3: Limitsiz, git.

0: da Eyüp Spor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Ahmet Spor ise Erzurum Spor'u 3-0 mağlup ederken Başakşehir Kocaeli Spor'u 2-0 yendi. Süper Lig'de 1. hafta bugün tek maçla kapanacak. Göztepe saat 21.30'da Samsun Spor'a konuk olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çocuk taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe'nin Olimpik Lyon'u konuk edeceği ilk karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Sarı lacivertliler Lyon engelini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak. Mücadele yarın akşam saat 22'de.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Metro FM.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
0: Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
4: Şansa kalmaz işiniz. Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
6: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey. You can meet-

0: Datça'nın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Hep tatil
1: Jolly'de yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jollytour.com 444 0644 ve acentelerimizde.
2: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
4: Enerjik, dinamik, limitsiz, ritmi.

0: Gelecek yeniden şekillendi. Reklamlar. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Limitsiz hit müzik, limitsiz eğlenceyle birleşiyor.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçti.

1-0 yenerek 3 puanının sahibi oldu. Ahmet Spor ise Erzurum Spor'u 3-0 mağlup ederken Başakşehir Kocaeli Spor'u 2-0 yendi. Süper Lig'de 1. hafta bugün tek maçla kapanacak. Göztepe saat 21.30'da Samsun Spor'a konuk olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çocuk taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe'nin Olympic Lyon'u konuk edeceği ilk karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Sarı lacivertliler Lyon engelini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak. Mücadele yarın akşam saat 22'de.

0: Yabancı Müzik Radyosu.
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
4: Metro FM.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR.

0: boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz.

0: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

0: FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM TR.
1: Right, that Gucci, the Prada, that Dolce, Cabana. I feel like designer, and nothing else matter. I ride that Gucci, the Prada.

0: Reklamlar.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM'de bu saat tamamen senin. İstek şarkını Instagram'dan bize yaz. Radyonda dinlemenin keyfini çıkar. Metro FM.tr. Metro FM'de favori saat devam ediyor.

Buradan müzik tamamen senin istediğin gibi. Favori şarkını bizimle hemen paylaş. Radyoda çalalım. Herkes dinlesin. Metro FM TR. Up, we're going to high. Let's go.

Aragaz. Reklamlar. Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
0: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Reklamlar.
1: Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz
2: hit müzik. Metro FM.

0: Yeah.
1: Metro FM. Énergique. Dynamique. Limitsiz hit müzik.

0: reklamlar.
1: Güney Kore pop müziğinin nabzı Radyo K-Pop'ta seninle buluşuyor. Hitler, comebackler ve daha fazlası dilediğin her an Radyo K-Pop'ta yayında. K-Pop. Radyo K-Pop Karnaval'da.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit

0: reklamlar.
1: Doğum günlerine bayılırız. Senin doğum gününü mü kutlayalım yoksa en sevdiğin kişinin mi? Milyonlar seni alkışlamaya hazır. Hemen Instagram'da MetroFM.tr hesabına gir. Bilgileri bizimle paylaş. 15.30'da Metro Online'da kendine ya da sevdiğin birine unutulmaz bir doğum günü sürprizi yap. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Şimdi arkadaşlarına hava atma zamanı. Yeah, yeah. Instagram'dan metrofm.tr'ye favori şarkını yaz. Hem adını hem şarkını herkes duysun. DJ Cengiz Ünsal çalsın. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
6: Limitsiz hit müzik.
7: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
10: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online başlıyor.

0: Yabancı Müzik Radyosu'ndasınız. Merhabalar, haftanın zor başlayan ama hiç o zorluğu hissetmediğiniz iş gününde pazartesi ikinci bölümde ben Cengiz Zeni Müzik'le radyonuzdayım. Metro Online'da yine harika şarkılarla partileyeceğiz ve günü anı dakikaları unutup gideceğiz. Çok sevdiğiniz şarkılar sizleri bekliyor. Alliance Interlude ve Brand New son günlerde dikkatinizi çekenlerden bir tanesiydi. Arkasına Meta Boy'dan Yallah ekleyelim ve keyfimize bakalım. İyi eğlenceler Türkiye.
1: Limitsiz.

0: Türkiye'nin eğlence noktasında ortam yine çok sıcak.
1: Metro FM.
2: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
3: DJ'cinizin salla Metro Online devam ediyor. Prada, I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.

Metro FM Nigün'ün yepyeni şarkısıyla yolumuza devam ediyoruz. Yeni haftayla birlikte yepyeni single'lar karşınıza çıkmaya devam ediyor. Quavo ve Trans Walk It Down bunlardan ilkiydi. Oylarınızı, yorumlarınızı bekliyor şarkı. Eğer sevdiyseniz, beğendiyseniz Instagram aracılığıyla DJ Cengiz'in adresinden bana ve şarkıya ulaşabilir. Story bölümünden oylamaya hemen katılabilirsiniz. Florida ile devam

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Ümitsiz. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi günün şarkısını sunar. Sen

Metro FM'i Karnaval mobil uygulaması üzerinden takip ediyorsanız mutlaka üye girişinizi yapmışsınızdır. Yapmadıysanız hemen yapın ve sonrasında köşede göreceğiniz kupa ikonuna dokunarak yarışmalarımıza katılma şansını yakalayın. Bizimle geçireceğiniz dakikalar

0: değerlendirmek için üye girişi yaparak Metro FM'i Karnaval mobil uygulaması üzerinden dinlemeye devam.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı radyosu.
2: Metro FM.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
5: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

0: bekliyor.
1: Reklamlar.
0: Dünyanın ve markaların yönünü belirleyen değişimler, Türkiye'nin en büyük marka buluşması Brand Week İstanbul'da konuşuluyor. Türbülans temasıyla iş dünyası, yaratıcı endüstriler, teknoloji, kültür ve toplumsal dönüşümün önde gelen isimleri bir araya geliyor. 14 yıldır sektöre yön veren Brand Week İstanbul 4, 5, 6 Kasım'da Haliç Kongre Merkezi'nde. Avantajlı biletler brandweekistanbul.com'da. Medya sponsoru Karnaval.
2: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.
3: Metro FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.
2: Metro FM'de
1: günün

0: güzel gün yepyeni şarkılarla tanıştırıyorum sizleri. Yine öyle yaptık. Quavo ve Trans Walk It Down'ı günün hit adayı yaptık. Kararı siz vereceksiniz. Bu şarkı Metro FM'de ilerleyen günlerde çalsın mı? Sorunun cevabı için oylarla, yorumlarla bana katılabilirsiniz. Instagram aracılığıyla DJ Cengiz Ünsal adresindeyim. Gelmişken beni takip edin. Yepyeni şarkıları birlikte keşfedelim. Hem de story bölümünden oylamaya hemen katılın Trans için.
1: Metro FM. Enerjik, enerjik, dinamik, dinamik, limitsiz hit müzik.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

Metroline'de Cengiz Radyo'nuzda harika bir pazartesi günü. Günün tarihi 17 Ağustos oldu ve bugün doğum günü kutlayacağımız Metro FM dinleyicisi de radyosunun başında sesi sonuna kadar açtı. Barbaros Çakır. Günün şanslı ismi, doğum günü çocuğu sensin. İyi ki doğdun Barbaros. Harika bir yılı ve yaş diliyoruz sana. Alex Cooper ve Olivia Adamson bu küpür küpür şarkıyı da sana doğum günü armağan olarak gönderiyoruz. Brand New Day.

0: reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müziği. Metro
1: FM. DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Metro Online'de Cengiz Radyo'nuzda Top 40 listemizin bir numarasına yerleşti. Hafta sonu takip edenler görmüştür, duymuştur. Kick Sharing ve Good Gang'u geride bırakıyor. Bu saatin favori şarkısıyla Ayşe Çiftçi'nin isteği geliyor radyonuza. Justin Bieber ve Nicki Minaj burada. Beat Yana Beat.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
5: Always Metro, Metro. Forever Metro, Metro. Non-stop Metro.
6: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam ediyor.

Karnaval'da Metro FM. Ben Cengiz. Güzel bir pazartesi günü. Günün ikinci bölümünden sonuna doğru adım adım ilerliyoruz ve günle vedalaşmaya hazırlanıyoruz. Masaları toplayın, kulaklıkları takın.

Cengiz Radyonuz'da harika şarkılarla günün keyfini zirveye taşımaya devam ediyoruz. Karnaval mobil kullanıcıları bugünlerde çok daha keyifli, çok daha heyecanlı ve eğlenceli dakikalar geçiriyorlar ve bu geçirdikleri her dakikadan da kazanıyorlar. Karnaval mobil uygulaması üzerinden Metro FM'i üye giriş yaparak takip ediyorsunuz. Bizimle o geçirdiğiniz her dakika.

Metro Online ile Cengiz Radyonuz'da yeniliklerimizden biriyle tanışmadıysanız geç kalmayın. Element, Eleven Five ve Sophia Reis onunla birlikte Final Minutes dinledik. Arkasından günün son şansı ismi Zuhal Gökay'ın favori şarkısı geliyor. Bu aynı zamanda benim de favori şarkımdır. Fisher'ın ilk single oldu hayatımıza giren ve o gün bugündür bu şarkının yeri ayrı. O zaman Losing It.

Metro FM'de Limit Selik Müzik devam ediyor. En çok sevilen inen şarkılarından biridir. İlk tanıştığımız günden bu yana Eric ona vokal değişiklik ediyordu. Ruleta'yı geride bıraktık. Yepyeni şarkılardan biriyle günü keyiflendirmeye ve Metro Online'da da yolun sonuna bir adım daha yaklaşmaya devam ediyoruz. Danny'nin bu güzel şarkısıyla tanışmak için geç kalmayın. Açın Metro FM'in sesini, herkes tanışsın. Desert Ready.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro.
2: DJ Cengiz Ünsal'la Metro Online devam.

Zara Larsson, İsveç'in dünya çapındaki en önemli isimlerinden biri, son yıllarda Lush Life'la yolun sonunu getirdik. Cengiz Vadir'imizdeydi. Pazartesi de yine haftaya adım attık ve ona da hoşça kal deme zamanı geldi. Umarım hepiniz için keyifli ve güzel olmuştur geride bıraktığımız dakikalar. Yarın saat 14'te buradayım. En iyi müzikle günün keyfini çıkartalım. Aslan Arkın Çelik ve Around the World radyonuzda olacak. Görüşmek üzere.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro, Metro, FM,
5: non-stop Metro. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS, hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
6: ETS'nin sunduğu Around the World başlıyor.
7: Dünyanın en çok dinlenen single'ları,
8: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda.
9: Metro FM.
8: Ben Arkın, limitsiz hit müzikle
7: hafta içi her gün 17-19 arası
8: eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz.
7: Around the World. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle
8: dünyanın her yerinde.
7: Let's go, go, go, go, go.
8: Hadi başlayalım.
10: Don't touch me. Don't tell your dreams to everybody around.

Chris Martin bir uçak yolculuğunda yol arkadaşına derdini anlatıyor. Bizim bir klip çekmemiz lazım, fikir yok. Ya da fikir var, uygulamayı bilmiyoruz. Yan koltuktaki isim, Yüzüklerin Efendisi'ndeki Gollum'u canlandıran Andy Serkis. 6 aylık bir motion capture çalışmasıyla Coldplay ekranda şempanzeye dönüşüyor. Maymunlar hoparlör bulup grup kuruyor. Kadro tabii ki tanıdık. Hayatın her anını bir mucize, bir macera gibi yaşayanlarla her anı sıradan bir şey olarak geçirenler. Birebir aynı durumlarda bambaşka deneyimler yaşıyor. Şarkının adı da zaten tam olarak bu. Adventure of a Lifetime, Around the World'de Metro FM'deydi. Eski bir döngü der ki, zor zamanlar güçlü insanları yaratır, güçlü insanlar iyi zamanları. İyi zamanlar da zayıf insanları, zayıf insanlarsa zor zamanları. İçinde yaşadığımız dönemi artık kendiniz değerlendirin. Kötü zamanların şarkısını yazanın gündüz mesleği de tam olarak bu yüzden anlamlı. Imael Angel, gündüzleri Reiki ustası ve şifacı, geceleri Deep House prodüktörü. Hatta ultranate vokalli Ugel parçası Moving to the Sun'da da adı geçiyor. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri.

0: İklimsa yetkili satıcılarından.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz Hit Müzik Metro FM.
3: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
4: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
5: Around the World
3: devam ediyoruz.

Burberry bugün Amerika'da ikinci el dükkanı günü ilan etmiş. İkinci elin resmi gününde ikinci el modasını internette akıma çeviren Atlantalı Alia'dan daha uygun ses olamaz herhalde. Hayalindeki işbirlikleri listesinde hala bir Rico Nasty var veya FKA Twigs. Brand new Around the World'de Metro FM'deydi. Belçikalı Denzel'in 2004 hiti aslında Black and White Brothers'ın 1998 parçasının vokalinin yeniden yorumlanmış hali. 2019'da Endor Remix ile şarkı İngiltere'nin 8 numarasına Amerika Kulüp Listesi'nin zirvesine bir kere daha taşımayı başardı. Üçüncü kez hayata gelen parça iyi nakaratın emekli olmadığını ve vardiya değiştirdiğini kanıtlıyor. Limitsiz Hit Müzik Metro FM'de Denzel ve Pump It Up.

Tame Impala ile Jenny'nin parçası geçen hafta aynı anda 6 ayrı Amerika listesinde bir numaradaydı. 18. haftasında Vampir hala doymadı. Jenny'nin rap bölümü de zaten selamla açılıyor. Hey Kevin, what's up? Kevin Parker'a, yani şarkının mimarına. Dracula, Around the World'de Metro FM'deydi. Eski aşkta vampire benzer aslına bakarsanız, davetsiz geri gelir eğer izin verirseniz. Davet etmediğiniz sürece o vampir asla geri dönmez. Tom O'Dell bu şarkıyı 16-17 yaşlarındayken yaşadığı bir kalp kırıklığından dolayı yazıyor. Ve derdi yeni birine bakarken aklının öncekinde kalması. Ne kadar tanıdık değil mi? Sanırım hepimiz insanız. Parça onu Brit eleştirmen ödüllerini kazanan ilk erkek yaptı ve bugün 3 milyar dinlenmenin üzerinde. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosu Metro FM'de Tom O'Dell ve Another Love.

0: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada.
1: Metro FM.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

Katy Perry bu şarkıda mikrofonu Skip Marley'e uzatıyor. Bob Marley'nin torununa. Parça Amerika Lisesi'nde 4 numaradaydı. Adele'den bu yana bir kadının en yüksek giriş sayılıyor. Klipteki hamster çarkı kısır döngünün ta kendisi değil mi? Koş koş aynı yerdesin. Chain to the Rhythm Around the World'de Metro FM'deydi. Döngüyü kırmanın Almancası şöyle. Yeterince iyi olduğuma inanıyorum ve bırakıyorum. Berlinli Kitsch Creek'in parçası Millennium'da Dünya Lisesi'ne giren ilk Almanca şarkı. Sosyal medyada 1 milyondan fazla videoya ses oldu ve 2 hafta önce de Skeptical'ın remix'i geldi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larından biri daha. Hatta Metro FM'in bir numarasında. Gut Genug.

Menes ya da Milk and Sugar, Jamiroquai'den Janet Jackson'a pop devleri için resmi remixler yapan bir Alman ikilisi. Venezuela ezgisini house ritmine diken de bu yorumları. Romanya'nın bir numarasına oturan parça gizli terzinin dikişinin sağlam tuttuğunu gösteriyor. Canto del Pilon, Around the World'de Metro FM'deydi. Hayranlık her dilde aynı telaffuz ediliyor sanırım. Ugel'in D-Con vokalli parçası Lübnan'dan Norveç'e, Hollanda'dan Macaristan'a 8'den fazla ülkenin bir numarasını gördü. Haritada uzun bir rota çizebiliyor. Tek bir duyguyla, Limitsiz Hit Müzik, I Adore You'yla radyonuzda.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Beşiktaş Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüpspor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Ahmetspor ise Erzurumspor'u 3-0 mağlup ederken Başakşehir Kocaelispor'u 2-0 yendi. Süper Lig'de birinci hafta bugün tek maçla kapanacak. Göztepe saat 21.30'da Samsunspor'a konuk olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çocuk taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe'nin Olympique Lyon'u konuk edeceği ilk karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Sarı lacivertliler Lyon engelini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak. Mücadele yarın akşam saat 22'de.
1: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
2: Pilot Garaj oto ekspertiz.
3: Türkiye'nin eğlence noktasında
4: ortam yine çok sıcak.
0: Metro FM.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
3: Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
5: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
7: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
0: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.
8: Dünyanın en çok dinlenen single'ları
9: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda
0: Around the World
8: devam ediyoruz.

Müzik dünyasındaki en büyük değişikliklerden biri fiziksel olarak üretilen müzik parçalarından streaming'e döndüğümüz zaman sürenin gittikçe kısalması, insanların dikkatinin ise sosyal medya nedeniyle tam anlamıyla ifade edilmesi oldu. Sonunda geldiğimiz yer şurası. 1 dakika 38 saniyelik bir şarkı. 246 bin kere bu şarkı nedir diye aratılıyor. Jerry, tek kişilik bir atölye. Yazan da üreten de aynı isim. Kısa söyleyen çok merak ediyor.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

Alman DJ prodüktör Sean Finn'i kulüpler Show Me Love yorumundan tanır. Tinka vokalli bu şey. Tinka vokalli bu yaz şarkısı ise 2013'ten bu yana neredeyse her sezon yeni bir remix'te geri dönüyor. Yaz aslında bitmiyor, sadece versiyon değiştiriyor. Summer Days, Around the World de Metro FM'deydi. Sıradaki parçanın temelinde 90'ların dev bir klasiği var. Corona'nın The Rhythm of the Night'ı o meşhur vokal kapaktaki yüzün değil İtalyan şarkıcı Jenny B'nin sesine aitti. Black Eyed Peas ile J Balvin ise o klasiği bugüne taşıdı. Parça Latin listesinde 24 hafta bir numarada kaldı. Metro FM'de limitsiz hit müzik Ritmo ile radyonuzda.

0: Jelikom.tr'de. Cherry.
1: Reklamlar.
2: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
3: Limitsiz hit müzik.
4: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: ETS'nin sunduğu Around the World devam ediyor.

0: Kore asıllı Alman DJ prodüktör Peggy Gou önce Eurostar'ın şarkısına bir remix yaptı. Yaza uyacak bir ses ararken bu kez kendi parçasını Nijeryalı Grammy adayına gönderdi. Star anında kabul etti, böylece iyilik şarkı olarak geri döndü. Kadınlığı başlığın ortasına yazan şarkı Around the World'daydı. Metro FM'de Woman. 2011 yazının çılgınlığıyla devam edelim. İspanyol Sack Noel'in parçası İngiltere listesine doğrudan bir numaradan yeni giriş yapmıştı. Vokalin sahibi Estera Sarita ile irtibat çoktan kopmuştu. Şarkı patlayınca birbirlerini Facebook'tan buldular. İnternet demek ki kaybettiğinde bulduruyor. Hele Facebook gibi bir yerse. Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda. Dünyanın en çok dinlenilen single'larından biri daha. Lock Up People Metro FM'de.
1: All day, all night, all day, all night. All day, all night, what the fuck?

0: Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin.
1: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

Ben Hims, Merve Ekinci ve Barış Turna bu İspanyolca yaz yangınını imzayı birlikte atmışlar. Bu ekip Türk halk ezgilerini de global dans diline taşıyor. Çay elinden öteğinin elektronik yorumuyla dolaşıma girmesi de bundan elinden çıkan bir iş. Pasaportları bizden yani. I Kema Kema Around the World'deydi. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenen single'larıyla yolculuğumuza devam ediyoruz. Dua Lipa'nın klibi Bulgaristan'da 3 günde çekildi. 90'lar kaydırmalı geçişleri, tabii ki renkler Almodovar filmlerinden tanıdık ama şarkıdaki tanıdık riffin kredisi ise In Excess'ten geliyor. Yani Future Nostalgia albümünde eski parçaların yeni versiyonları, yorumlanmış halleri ya da interpolation'la sözlerin değiştirilmiş halleri zaten bildiğimiz, beklediğimiz bir durumdu. Andrew Farris, In Excess'in parçasına bu yorumu tuhaf bulduğunu da saklamadan ortaya koymuş. Kalbimi kır diyen parça kimsenin kalbini kırmıyor. Break My Heart, Metro FM'de.

0: aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
1: Metro FM.
2: Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Around the world. Devam ediyoruz.
3: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I will tell ya.

Son durağımıza kadar geldik. Bu dinlediğiniz parçanın doğum günü. Tam bugün 8 yıl önce 17 Ağustos'ta piyasaya çıkan parça Arnavut asıllı Amanda Ava Koçi'nin demolarında yıllarca geri çevrilmesinden sonra bu parçayla 22 ülkenin bir numarasına çıkması tarihteki büyük olaylardan biridir bence. Başlıkta ailesinden geliyor. Tatlı sinema biraz psikopat sınıfını şarkı yapmış. Reddedilmek fikrin suçu değil, zamanlamanın işi. Sweet But Psycho Around the World'de Metro FM'deyim. Vedayı tam gaz bir şarkıyla yapalım. B.I.A.'nin parçası yeni remix koleksiyonuyla büyüyor. MGK'nin davulcusu canlı davulda, Tia Corinne'li versiyonda cabası. B.I.A. bu yıl Coachella'da 2 hafta sonu sahnedeydi. Bugünkü tur tamamlandı. Ben bu durakta iniyorum. Yarın Türkiye'nin en çok dinlenilen yabancı müzik radyosunda dünyanın en çok dinlenilen single'larıyla 2 saat daha geçireceğiz. O zamana kadar We On Go.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: iklimsa.com'da.
2: İklimsa. Reklamlar.
3: Metro FM. Limitsiz.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sunar.
4: Doğal Afet Sigortaları Kurumu'nun raporuna göre Türkiye genelindeki konutların yarısında sigorta bulunmuyor. En yüksek sigortalılık oranı %65 ile Marmara bölgesinde görülüyor. Bu bölgeyi sırasıyla %64 ile Doğu Anadolu, %63 ile Güneydoğu Anadolu, %59 ile Ege ve Akdeniz ve %51 ile İç Anadolu bölgeleri takip ediyor. Ticaret Bakanlığı motorlu kara taşıtlarının kiralama süreçlerinde değişikliğe gitti. Klasik taşıtlar hariç olmak üzere 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz finans haberlerini sundu.
0: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM. You can-

0: limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.
1: Bitmeyen tatil hissi için tatil budur, günün şarkısını sizin için seçtim.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sunar.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Beşiktaş Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Eyüp Spor'u 1-0 yenerek 3 puanın sahibi oldu. Ahmet Spor ise Erzurum Spor'u 3-0 mağlup ederken Başakşehir Kocaeli Spor'u 2-0 yendi. Süper Lig'de birinci hafta bugün tek maçla kapanacak. Göztepe saat 21.30'da Samsun Spor'a konuk olacak. Gençler Birliği Fenerbahçe maçında çocuk taraftarın formasının çıkarttırılmasıyla ilgili yakalanan şüpheli hakkında soruşturma süresince konutu terk etmemesine dair adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verildi. Şampiyonlar Ligi playoff turunda Fenerbahçe'nin Olympic Lyon'u konuk edeceği ilk karşılaşmayı Alman hakem Sven Jablonski yönetecek. Sarı lacivertliler Lyon engelini geçmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına katılacak. Mücadele yarın akşam saat 22'de.
2: Türkiye'nin oto ekspertiz markası Pilot Garaj spor haberlerini sundu.
3: Pilot Garaj oto ekspertiz.
4: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
5: Metro FM. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
4: Ankara-Kırıkkale yolunun 18-22. kilometreleri arası Kırıkkale-Ankara istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Ankara-Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Beyşehir-Seydişehir-Antalya yolunun 60-62. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak servis yolundan sağlanıyor. Çanakkale-Çan yolunun 14-20. kilometreler arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
5: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
7: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
8: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
9: Always Metro. Metro. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz hit müzik. Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Sen ne istersen o.

0: Sımsıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Sen ne istersen o.
1: Limitsiz.
2: Change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Bankası ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Metro FM hesabınıza

K-pop sahnesinin yıldızları burada parlıyor. Radyo K-pop. Radyo K-pop 7/24 Güney Kore popüler müziğinin hitlerini seninle buluşturuyor. Şimdi Karnaval'da. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Araştırması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü. Reklamlar.
1: Limitsiz Hit Müzik. Metro FM.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Metro FM. Limitsiz hit müzik.
1: Ay.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
2: Rade Gucci da Prada, a Dolce Gabbana. I feel like designer and nothing else matter. I ride that Gucci, that Prada.